0: Açar Giri Buşol. Tu sana marodel.
1: Tu sana marodel.
0: Kolene mi yakın al? Tu
1: sana marodel.
0: 866-74-0-5673. May the Lord bless you, Kachesh. Asinen Kachajini. Kolene mi? Ayeno bari mos kadil.